0: Mutlu daha sonra bir biri işte o meritim karama. Bu da bir uyu pekama sapı.
1: O, ana tamu idio kamero kaotu ya biri şu o mirat yok foy bore. Yengino miyano şu yana biri şu o. Yengino yengi okona foy tombagi.